vara ro derenga ro tune maşı gagule bişkifti selamla bu koga kelema Yala barla megama kavlu kırar jibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana paru şahit lecimra sozek dabu Eze hev ya sozu kavlu kırar u bekfe etemam Sala parvişahı ezi gula divana revşa cuva tabum salayı saltes Halandın fenani kumar deve ganyanu cema fenani mumuje düşüma Ava mal kırardı ki cia kuma hurce nema Nu sonja amre me da te eskir me hesir edile

gamı var rod renge rotunu masiga bile bişkifi selamla bu koga kerenge Xelqu alem bu aşkı malu halu temeli dünyalı ki ezavdari kudu bu me aşkı ve jubalata yazır av yana ve Ahmedi terzi edu hakimi şemli edu arabi Konfiyatta yaşı düşen geçalu şemak ediyar bekirli dorele pandire danza renge Ezi düşüme yali mali beni bazını yıkama kulani ezi düşüme bacara diyar bekirli sese rafu zelkara Medivan beba ve serafu zelkaralı serbaz neğema mekine kalu cenge Mene de goti geli serafu zelkara eze bu ahune bu khode bu gehune baz neğema mekri bu gri gri nedim bave jember kıskançka Bave nesel gevri akutu zümrü ducu bildaşı keski sore hamur reng bir renge منی باز نیخم آخ خلانی از یه دهات میالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گور شمه هانونان کانونان دریج بون جید و دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده برسریم افعالی خودی منی بازان یا ملی رسری خود

0: Hem valo ev dora ki bu inşa bi vi avay dor bi dorem diçina dora mesaj aya dora peyam aya dora slav aya dora em bejin barek barek slav e u wakid inji behrek hesgerin ha em musa behsa ve dore dikin deja saata u khoşt se ve sağ ve godarin aziz bi vi avay kam binirin de slav e kin u dreş em bejin qafarxnak el berwe whatsapp instagram u facebook e saata u khoşt se ve sağ ve vi avay mesaj u peyam e khoy tam waqte ve tam dema ve kun bişinin breakin neha em bejin Slavin ve her ali ten maşallah maşallah ve kedici Slavin ve dişin her ali iş yani. Tene ev derdi be navende ke usa hoş ku em bi vi avay be havre ciye navenda Slav ve gulava çetkin hayda ku Slav ve gulav jene. Kam binerin?
1: Sabah tev khir keke Hasan. Mısıtrana ha gulit khazın. Hamu gulit.

Vay vay vay vay vay saat hoş maşallah am bebeşin bawer ki em bejin merv de beje jve kefeş ve joşera idi yani merv ji xoda nasak na jarna jarna ne her jar gotiye slavres ke kasan inya ve piroz be sinan ji bismil gotiye slavi xoda şinim ji malbata TRT kurdiye ram ser makine u beje xira xoda ka dengeki çave me veke u em geleki ke hoş bebin bale bale İja kabusak ne? Mekijan el hav binin gelo.

0: demê de pirskirik ihtimale yi hîna zêde. Wexta hûn çûk û zû nas bikin, mere wê demê de tedavî, serkeftina tedaviya hîna zêde dibe. Em ricayê ji we dikin, xwe bipirsin temaşmanê ji heket bedena we tiştek biguhere, gerek mere bi les serîl li pispora xinar mamosta. Ev jî gelekî wê çaxê sewala meydinê mamosta. Em dixwazin, em her tim me behsa zû nasî kir. Em dixwazin, em hêdî nexweşek temaşvanê me bi soba vê bername me mamosta gelekî hêdî çikan zû nas dikin. O hêdî tu zan mamosta. Gelek temaşvanê me hêdî ji derve welat jî digêjin me. TRT Kurdî hêdî em digêjin derve welat hemû temaşvanare ji bo navara gelekî hêdî temaşvanê me ji zêde bûye. Em dixwazin hîna hişyar ve. Wê demê de nexweşiyê dil de, têr nekirina dil de ji bona zû nas bikin. Tê ji wan re çi pêşine bikin? Em çilo fam bikin? Çi kîja gul û gazcî me hebe mere Bevalev ihtimal jive ya em zû serî
1: yani, spora. Yani gen, jibuy tendürstiya, genel tendürstiya insana meriv gere hareket bike. Meriv kalevine ve kilo negre. O meriv tişta pır kafe yok negre, neke kafe yok. Şukura neke elem, kele, dert. Van her se tiş pır mühime. Meriv sele yok pari ki hinik beyle. Pır şukura neke dert. O meriv kilo negre, o meriv pari ki bre dahere, meriv pari ki aktif ve. Van tişta jibu evkin, jibu tendürstiya başın. Çi riska wî em pir sedemê wî me got rêdile tans bala xwe bidin tansyonê xwe, şekirê xwe, kolesterolê xwe, kilo negre însanek ji xwe gencîtiyê de meriv ya nake kafê xwe. Piştî emirkî, piştî 40 salî mêr, piştî 45 salî pîrek, piştî 50 salî endî van tişta hêdî hêdî bira bala xwe bidin van tişta. Şekir heye tune, tansyon heye tune, kolesterol heye tune, vana salê carkî kontrol axu bikin di sala car ki meriv kontrol axu bike başe. Ali. O meriv breda pır bigere, bir meşe, ev çetire, meriv kilo, o stres, divi dema da en pırskire gemezin van her duyane. Jibuyi tendüristiya dilu reha.
0: Ali.
1: Kilo, o stres.
0: Ali.
1: Kalevi bun, o stres.
0: Ev jüveçe, gerek temaşmanı jaş, kalevi bun, o xoş stresi, gerek mere bi pareze.
1: O meriv ji xweya zêde jî müviyaj bir kirma mazda. Xweya zêde normalde dünyayı da gerekî meriv roje 6 gram xwey nava xorne da nava nan da tot toplam roje 6 gram xwey bu xwe evi me hijde li Türkiye işte Kurmanş Türk zaza ki evet Türkiye halkı Türkiye hemmu ortalama on hijde. Tabi hınık memlekete vaka Karadeniz'e zede dekhun. Hınık ama ortalama Türkiye hijde miligrama da hesap ke zede yani ya.
0: Ali.
1: İşte kat zede khoy dekhu velat evkeme. Evet. Halkeme.
0: Mamus da aslında savala kele ki metka mij mi persi. Ev jibona tey khuşka süreya metka mamus da. Hem çik pere koah pereyi hem jigoti ternek nadır. Dibe haqar ez benamı jidi çıkı acaba upgrade'ayı koahe upgrade'ayı ternek na dil aliye çepe dibe em veya ez dibe dibe her tim goti merki jı koah be dibe ve kahve benamı jidi çıkı yani pişkamı deyi ve fakat şimdi goti her seri spore dilhı milliyeksi goti öyle direte jı pırskırekeyi ana jidi tırsı metkamı süreye de jerbeşi yani asa brav peyamaş da başvani merç
1: ya mesele ki başvu
0: mühim ne var mamosa ne
1: are vi em gerek me bahsa vi ajib kraj khu
0: are
1: me de hakevi mesele da ji xeberde ana dilu pişik yani keze vasipi tekiliyan be havaye
0: are
1: ali dreme çar oda me go ali rast de oda ali çepe de oda
0: are
1: ali rast khune ji khud dişine pişiki keze vasipi Aliye çepe dışına hemu leşeme.
0: Ali.
1: Vakta huna pakış avet leşeme, leşeme, gürçkeme, ruviyeme, işte kezavaraş, lingeme, meleme, mejeme, hune şuklant, hune kreş gir, ev huna kreş, evi cardın, vere dil.
0: Ali.
1: Evi hera kedeli pakış ve gelo. Evi hera pşiki.
0: Ali.
1: Evi hera kezava spil ve de pakış ve. Evi aliye rasteci, ev huna kreş, dışına pşiki, dışına kezava spil. Ku pakış ve jüve de vere aliye rastı, aliye çepe dil. Aliye ve çepe vere, o aliye çepe her yani dileme aliye rastı, hendire dileme de aliye rastı, huna pakış kreş dışına pişiki.
0: Ali.
1: Aliye çepe huna pakış dışına hemu vücuda me.
0: Ali.
1: Aliye rastı ki hune bişine, ternekirin çeve, keze pişike de pırsıkere keve, aliye rastı ne kar ve hune bişine bedere.
0: Ali.
1: Vaka ku tansiyona mezede ve.
0: Ali.
1: Çava aliye çepe nikara hune bavi tansiyona mezede ve aliye nikara bavi leşeyme vücuda me ya. Aliye rast ejini kara bişine pişike.

0: pele bu çarık çebu kuçel bu ev tırnakına dil asa asa gerek ki her doktoru bijişki ev ki bijişki kardiyoloji oku nişan bide tırnakına dil pere he yatıneye
1: Are.
0: fu asa asa evet nişan bide havcetke
1: Are.
0: link vermandına link ji pır pır mühime
1: Evji
0: tabi
1: ternek dili. Evji mi kredi abi
0: ev
1: yani?
0: ji gredayi tırnakına dil me bahsa ne kırtı baş gibi bir ama
1: Mamaz havale mecmer.
0: Tek
1: Peki Ali
0: na
1: sova
0: tek
1: göre.
0: bina meriv biçke rahat bun nine Linge meriv bu vermeci via jiber ternekirna dile meriv balahu gerek bir de via hu nişani bispor edil bir de doktor edil bir de ternekirna dil gelo heve ojku kriz derbas kırve şekir pere heve jiku ev potansiyel ne hoş ki
1: mühime.
0: pür mühime yani
1: Ali.
0: jiku megoçe en pır sedeme ternekirna dil kriz edilin
1: Ali.
0: jiku via kriz derbas kırve
1: o şekir pere ye
0: şekir ji pere heve yani ev jiku seda not vi wermandina lingevi gredayi ternekirna dile
1: Ali.
0: seda not
1: Peçare keki Ali evji hevale mine ez vi gele ki dilu can ez tab hümeyiz kim keki Ali ma mosem de beçe de be ev perskreka vakta bu er mine gemere temaş fanişe ev gredayi ternekirna dile gerek mere bilez evli seri pspore dilah no ma
0: mere khoy kıt bike
1: khoy jı kıt bike
0: khoy khoy khoy
1: ve çağı dü tışt mühim derket hole yek Ben çıkandın.
0: Eri yek.
1: Aduda vermandın.
0: Vermandın a linge merir.
1: Linge mere.
0: Tek lingina her du ling kubu ermen.
1: Her du ling
0: her du ling ne yekten eve ev demek jü lingeye. Ne dile jü kuşu dil ve her du linge viji haya çok evi bu ermen.
1: Eri.
0: Tek kavdike pena yani.
1: Eri.
0: Tek kavdik cana du ermen.
1: Her du ling.
0: E. Henik caracı ne hoşe evi ku insani tendürstü yavan cida ve ne hoşinik derbas ne kirvin. Cana pırzede piyadiminin Evivan ji duwerim elingi wan, ev pir zede, ev em pir ji wan ihtiyar mihtiyar eme, emri wan zede ve kul pir ji xuda runen piye xud dal qinin, piye xud rej nekin, lingi xud rej nekin, ve demi duwan da ji lingi wan duwerim e, ne ji ber terne kirin adil, ji ber pir zede piya biminin o piye xud dal qinin.
1: Ev ji gelegi mühim mamuza, ev resa. Ve çay mamuza em duwazın, ez sen müşara xo, hemu can hey nexweş, tej mejid personel, eb hamle be. Carna heye yani aslında ev mücarek mühime carna temaş falan ne meyze ne hoşa meş müjde persin vay bir sobat tu buyu nevan em müşte persin ilk hamle bu ne bu khuaz zaruka bu khuaz ternekna dil buar hebe mamusta vana kari hamle bi mine şu var peşin erke çiğ mamusta
0: yani evi ku megot tedi seda şes dıkavete pompa kaveta pompayı pompa dil em bi ultrasoni ekokardiyografi lednerin ku serş seda şes ve normale
1: evet
0: Seda penci cem kabul etkin. Bini penci ketve bini penci. Vakta ku ternekirna dil heve ducani bun. Ev vakta hamiletiye de bari bebek bari zaruk işi ser dilevi suar dive jiberi dilevi daha zor rahat bive.
1: Ali.
0: Ku zaruk henik insan hene zari van katine ne henik insan hene eve çara penca tinin.
1: Ali.
0: Eve çara penca ve emdine asa asa fers. Ku em fers gün yeki pompa kaveta dil seda çile seda süpen çile.
1: Ali.
0: Em dibêjin yani ciyanate daha mühime ci ew ke ci ava zaruki em nahilin em ese ese dibêjin ti gere hamile nemini ducani nevi ama fers ke seda penciye hindik bir seda çilu penc penciye zari bir katine em ödemi pari ki daha evkin daha pari sistin ama vakta ku hem zaruki ve heve ya ci zaruki ütünün kabata pompayı ketiye bini seda çil ve da em dibêjin ese ese ku ketiye bini seda çila Em divêjin viya endî talûke kek mezine te ducanî bivî hamile bivî lê te bekî zabûna zariyê xwe jî nebînî xwedê neke.
1: Erê. Emam Osta ve çağır nexweşek ji me pirsî va ez ê bi soba xuşka Ayşe. Mamosta do hat nexweşekî me. Mamosta navbera 14 salı zarok çên abi. Dibe mamosta aynî mi got ew ê mamostim hakkı şimşek ew ê nêvanî me be. Mamosta got ana ternekana dil goti mirayı de sinor de goti sedi çil çilu dudu dıkabete. Sinor de idibe henek sporcumur goti zaroka bine riskata zedey. Edibe mamosta eji çarda salim. E mamosta çarda hiç zarok tüneyi. Tuhazı bitka tüpa çeke, tüpebek çeke. O seyicara çekili çeyine buye. Ana eji dibe az Zarok bırak çeve çi hep işte az duhazım az riske az distine.
0: Hele kazar yutuna.
1: Çünkü zarok tuna ya duhazı ve tamir bivine o duhazı.
0: Seda
1: seda. Bir çatı işir bir çeş.
0: Seda çil tam sinor da ya.
1: Hele.
0: Bini seda çil emdivecin zede zede ternekrin adil perahaya.

0: li seda çil çilü dudo ve kaveta pompayı ve demem dvejin yani sinor daya ez bukhun nekhoş ez tabi ez nekhoş emi ve ez de jüra deyelim riske vi riska destine eme jibistine eme bihevra vi evke bivin ama kuketiya bini seda sivya seda siyupenciya mene bgota ez ticar tekiliya xupte nakim te dixozi ji here bemintki bike ama evkamı tine rızamın tine işlere.
1: Evi mamosa yani merhaba ve kahve yani mamosa em az kuva ve kahve spore ek pitka tupa et tupa ve mamosa insani be evlat mı mamosa
0: pırzor ya edzanım
1: az kuva azim az var beyim çünkü gerek meşe bir var et değil
0: merhaba jiho gerek kuva ke şuna ne hoş bu sa kararı yok bu da yani hekim tip ya ya
1: bana bu kuva azim bir taybet ve yazıyla zaruk adı kuva azim yani biraz bin çavde diye spore ek dila da be o bin çavde spore ek jina her du tevde
0: Dikare
1: ez yani risk kim de be çuan
0: risk kim çava yani terne kırna dil kuzeyde ne ve şkot şkina ve seda çil pır ok ne ve evejera ne ve engel ku ok ve hamile bine varuk yok bine dünyayı le vakta ku hamile bu navi dicani bu navi zede bu neze haşt meha hat heft haşt me ve çağı bari dil zede ve bebek dedi canlı kidine zikevi da bari vici serdile istuardı ve ve çağı ternekrin adı Zede Le Grand ve meri ve çağı vi baş bistine bin çav o meri havca bi ki hafta hafta vi bine ya jide hafta car ki bispori tüp bebek evi ve o evi me behevra dve meri vi evka ve evki
1: ve çağı ek zaruki bana be peşinareti çi bırak çın mı katebe ev insanı bir hamçungi ezan mama olsa Em az az bu lemler tidali çin ner tidali bi wala braqa jiyana qada zeber nade am tiki sadiste dras em adali çin nerim azam ki zaruki wan tunebe çuqa duqat ki masyak mazin dibine az duqazim bala ve tami bra bi viz fakat am mara pichi riski gerek bisini yani ek ve riski bisini ve çağı jva daikanar bra çurul xam qatev mamus
0: xoy pırnaxun
1: xoy kem
0: xoy kem bikin hanik dermane ternekrinadil de hamiletiye de ducani bu ne de pırk asse asse gerek ne kon.
1: Ali.
0: Kut bükün yani. Bandora vana pırk arasler bebek çeyde. Zarser zaruk çeyde ve. Van dermane ho bini bin kontrola bi spore dil da van ayar bükün. Hınık dermana emecuan bistinin. Şu navan da evi hınık dermana şu navan da bidini ama evi en pır hoji hoy parez bükü. O evi tevekkül axu bineci hınık dermana ji emeci bistinin heya vaktaki demeki o xeynivi wala evi risk evi riska vi bidomine o vi away emi bisekinin vakta ku xwedê neke xera ve piştî sê ma şu ve emi tabi dermanê hınık dermana destê me daha biqewet dibe daha rahat derman didinekî tedî meriv de hamiletiye de çi qas derman nexwe ew qas baş e ji bu tendurustiya zarokê xu wî ama hani ternekin adı da evi hani idermana evi bu kaya.
1: Evet. Ve çağı mizginan belte Ayşe Hanım. Mahmuzem inşallah bir takibe tabi ki Ayşe Hanım. Ben gotim Mahmuz'a zarol çiğne abi. Fakat ben söz jimonata ben jesten. Ve çağı mi pütüke tüpaji püçer bine. O inşallah tüp hal ki bimine Mahmuzem'i hakkı şimşek. Ben nafıdan ki o servim jelci gele ki perverde o gele ki baş Mahmuz'a gere tü takibi. Ana ben hep söz aç jesten. Ternek nadil Ayşe Hanım hal ki bimine inşallah.
0: Bıra ser bıra khir ve sadece bıra khir ve. Merin zana çi bıra khir acı buyum erve. Zaruk belki bekhere belki bekhere emni zanın. Xwedê ne ki xwedê êşa wî nîşanê wî nede. Kîjan bixêre bira ji bo wî ew ve ku zaruk bixêre bira zaruk ve. Wexta ku tişkî wisa bû jî serçava serstara em wî bişopînin. Ev ê bin kontrola me da ve em lê binderin inşallah.
1: Çünkü ev mijarek mühim ye mamosta ji bo nor em dixwazin. Bira Ayşe Hanım dilê te rehedî çünkü wexta hat cem mamosta bi girî hat cem. Hinek sporê bidil ko wala mamosta hedî û hêviyam qutbî wexta ev tiştana piçekî mere pê çî bi mamosta ya piçekî aciz biş mona wara mixwasta hem jî sozê jite bisîne ev jî tişkî gelekî mîm
0: belkî jî qet neve zarokî yanî zarok meriv nizane çi bixêre ha
1: tir jî
0: cana meriv hinik tişta da jî meriv gerek zêde xwe aciz neke zanî meriv nizane çi ji bûyî meriva bixêre xwedê neke yanî hema çê bû o Down sendromu çe bu xade neke. Ya ji xade neke sakat hat dünyaya. Ya ji xade da disa şuva xade eşavi nişanete da. Merim ne zana çi bixere ji bui merva.
1: Ev ji galeki mühim olsa.
0: Yani hani xade neke disa şuva lösemi derket. Tam hini zaruk bui 5 sali xade neke yani. Xade neke.

0: Derman dame ki
1: Derman nüste îro dame
0: Dam te piştî wî reçete te ewil yekemîn Hêja neqediya sê çar roj ber çûn gerek meriv bê derman nemîne
1: Erê
0: Wexta sê çar roj hêja neqediya dermanê wî ev ê were
1: Erê
0: Piştî wî ku doktor gorî wî eyar kir ku jêra em pirî cara em divêjin here şeş meh şûwa were Şeş meha carkî xunîşanê bi sporê xwe bide En dereng salê carkî ese ese xunîşanê doktorê xwe bide Nexweşkî hat 46 salî du roj berê krîz derbas kir rêyê dilê wî xitimiye 7 sal berê krîz derbas kiriye an ji kirine stend kirine dilê wî çiyer car reçeta xwe carkî şixulandiye piştî wî dev ceberde aspirîn jî nexwariye stend dilê wî daye 7 sal derbas bûye ser de Heca jiyana heca 45-46 salî ye Hef sal şu cardan kriz derbas kir hatiye ban me. Ku belki derman yok bu kore bir kriz diye evi derbas ne kira.
1: Normal olsa. Evci gelek. Mamus cardan şey hep de bizin milakta derman da derman şey başım gelek ki pejcü şu cardan hem de bizin ser yemedecek diye pil kala ev tedaviye ek.
0: Terne kırna dında pijji heye rast.
1: Yaşı ameliyat yani
0: yaşı. Pij şerti bir pır granen yani usa hema pil ne nekhoşine baş nake. Hinek pil şok dedin vakta ku xwedê neke dilê bi sekine şokê bide ki.
1: Evet.
0: Ama eziyeta pil jî zêde. Cana jî hinek niş kafa şokê de jiyana wî parîkî zehmet dike. Ok yani.
1: Hala heskim o musa?
0: Tabi tabi ben piyar rahat gel ardı da xayal. Musa ok. Xayni wî hinek jî bu ternekina dil pil hene şart devan hene.
1: Evet.
0: En evi yekemin gerek ki nexwaş kırarı xo bide. Bizanı ve peşi ilacı xo dermanı xo tekuz bu xo. Ku piştî dermana pirsgirêkê wî bidomînin derbas nevin wê çaxê pil ev ê bê bîra me wê çaxê jî pil jî ancak şertê pilê hene şerîta dil da hinek şert hene wan bîne cî di wî hevin nexweş de ancak wê pilê wê çaxê bide bandora wî feyda wî jî pirkî pir zêde jî tine yani
1: xeynî dermana
0: xeynî dermana pilê ye ama şertê pilê jî ku bi dermana hemû dermanê xwe rast û tekûz bixwe otîsa jî baş neve wê demê pil be bira doktor. Ve şaka mı bir fikir?
1: Em hemu demin ama olsa gerek aslında ne kadar çekme jiheye nasekime de bejana dermana derbasta ve pil de tırsın ama olsa. Yani un pil çulop kartini. Yani ev pila
0: çulop. Uyudu bejim. Haya ku baş ku be dermana ku hemu xor. O baş bu pil o baş ne bu? Şert de pili hene yani. Şerit adıl da jih hene şert hene. Xarabuna şerit adıl jih derket ve orti. Ve demi em pil dikin insan dile insana. Ve xeyni ku ne ve em dil nadine ki, pil nadine ki. Yani bira ne xoş, bana ava ne hasev ne kin jihura. Yani ez dermana baş ne bum, ku pil bike dile min ez endi bina mine derke verzi. Bazdım ve kabe tişki usa tine. Yani pil, ez pil bikim dile ukaze başım tişki usa tine. Henik pil ji jihu tek jibuy, tek vazife van he, vakta ku dile bir sekine şokhe bide dile vi. Tek vazife ewe yani. An Amerika hatiye 83 sali, dile bir seda bir seda si dikhavete haydi et pilik bidem via ya yani khert ki ya gejera okt ki yani azm
1: az vaqta hayya davino mos vaqta amzani kedi shughla dil gale ki perskrek hay wa kawe da aliye mayne o aliye
0: pil çare en paşin en paşi en paşi bebirane yani tedaviya ternekna dil da az qad na xozun bahsa pilajik
1: Ne var? Tuş. Hadi kadın hafız. Zıksız zede kefat da şöyle bir tedavi yerine ait yok.
0: Şima nay pır baveri amın peynay. Çünkü me pır na hoş dit. Em pır divinin. Eve koşup khira yoksa aşikar khira yu bir gizye na hoş. Me pır usta na hoş ne dit.
1: Ali. Eş khen divana minak embejmas da he embeje evra daviye be.
0: Nakla dil he ya. Nakla dil. Nakla dil evci zahmete evci zora ancak civana da. Evci tedavici tişki pır zahmete pır zora. Hani pır hendik merkez adeti çekirini yani.
1: Ali. Mamusta emzani ki ev ternek nadil hemu emdi ve kivan ne hoşya a insani e pira dert kabul. Fakat yani ev ne hoşya zarok adı ya da insani civan jil ev ne hoşya dert kabul.
0: Dert keve cana pır ember ed kevin. Ku civana da der keve pır ne hoşine ihtiyari bu ne ama dedi me god dilate kardiyomiyopati pişti zekemi.
1: Ali.
0: Zekem der basket çiki yutine deniri bir saliye. Te hemberê me dilê wî seda bîst dixefte. Dilê meriv pêdişewite yani pir tişkî zehmet. Tedaviya wî jî tune ancak nakla dile. Ya jî bi dermana heya kêdê em bivenişti. Ew jî heye yani.
1: Erê, mesela zaroka heyî tune mamosta. Zaroka mînaka mbêjin. Veçam zaroka jî çilo çidi genetik yani nişanî wî çi êvana jî.
0: Genetik nişanî bîna çikin bîn çikinandina
1: bîne.
0: Aynı vaka mezme. Aynı.

0: Ulu tam bilin buna tansiyon epey dur ter ter ne kadar dil jer çi bu dur jana xuda jer berda yani yok abi ben bir aliye genetik ede en bir risk be risk aliye genetik ede jid ben çeli
1: ortaya o dilate o nakhoshin ko bavete da genetik olarak hat ve risk ataye abi bavete bir genetik ne ve ihtiyari ya xudi
0: tiye hat hafsali
1: kriz der bas kriye tansiyon ede bir o hat
0: ne genetik
1: ne ve genetik
0: ek amre maş çensali kemtir
1: net amerikten en nakhoshin ne ve nakhoshin hipertrofik kardiyomiyopati dilate kardiyomiyopati vana ev kuj genetik olarak denme evana ne? Kayın evet. Ternekinadır empri vana jendik nava çok nava insana da yani. Evet. Ya genetik bari genetiki daha hendik edviyada.
0: Ne var evci
1: daha genetik? Pır daha pır kriz miriz. Daha pır sedemi krize şekilde tansiyonu vantışlı dinine.
0: Musa kala kriz ki mamusa ve ayım az ediyem şu kriz adil de tarısı. Fakat ana bağlat ki kışanta go pişti kriz adil ternekina dil hina zede de be. Fakat emgalik insan de benim جانا دبي ولا از قريزا دزي از دك شو كاو غيزلي قريز جانا دبي ولا حمو انسان از دورا خود مي قريز در باسك فقط اي قريز در باس بك بيشتي وي جبونا تيرنقنا دل چينه بي كبراوانا چربك
1: اف استبيات شكي ميمه
0: اف ميمه
1: دره دلي ختم يه نافاد ساعات دا ويب ده
0: علي
1: وقت انسان قريز در باسكر نافاد ساعات دا اندرنك gerek bigişti ve doktor odre edileyi ve bu ve bu anjı.
0: Aye.
1: Krize de vakt primime. Her saniye, her dakika ternekrin adı, riska ternekrin adı zedetken.
0: Aye.
1: Yani krize de insan, pir insana namrın le ternekrin adı çedive. Çünkü ev rehe dili kudukhaydike ev de rizidive. Vakta aliye dil vedra rizi bu ternekrin çedive. Aliye vedra rizi bu vedra. Kijan ev rehe kudukhaydike kederi khaydike ev de rizidive. جبوی ترنکن اد در نکه ورته او رای ختمیه گره که زوب زوب و بوه نوا نیف ساعته دا ساعت کتا
0: اره
1: یکی قریز در باز کر گره که هم متشتوی نوا دا ساعته این درنگ بقد و یعنی وقتا کستری نخوشخانه خست ره دلی بالون و بو
0: اره
1: که این ممکن و نوا نیف ساعته دا نوا نوا شست شست دقیقه دا گره که بقد ویشه
0: Karak bir geç nakhoşkhane. Bir geç
1: nakhoşkhane, o nakhoşkhane ki zub ke. Le acil e pişte ser nesekine, hedi hedi, ambulans hedi hedi na. Edvecim için nakhoş, serin nakhoşkhane xıst, nava şes taka da gerek bir rehave bize.
0: Ere.
1: Gerek ki nava bir şes taka da çeye, serin acil e xıst. Ce acil e çu anjoye, anjoye doktor evka yıkır, anjoye yıkır ve bu, ancak şes taka gerek bir kadra.
0: Ev imkanı mı?
1: Hayır, hayır, hayır. Kutunu tücir bir, vakta singete yaşıyor, elmalim got, telefonu sedu dozda kırım. Mugot singe mi deşi et kriz der baskırım. Ev jinava deh da kada hatın.
0: Ali.
1: Mi giştin ne hoş khane deh da kada şeri da dır navadı da kada kışandın. Nava pazda da kada belli bu ne hoş inam derket orta.
0: Ali.
1: Anju iş duye deyeş. Kul nava deh da kada jibra derkhan anju. Nava nif saati da iş kardı kada yani.
0: Ve çay gerek mere şiar mı?
1: Şiar ve ne hoş şiar ve.
0: Evcige temaş var ya mamustin balat çiki gele ki mühim kışan. Tıbeşi çi. Tıbeşi vakta singat ve eşya emeğine bahs bekin. Yani vakta ihtimal قریزا دل مونجه شپه بکن که رکن دوی دمه ده اون بله سری نخوشخانه خه لسه دو دونزه بگرن و به از قریزا دل در باز و چه ماموسا کی جا ایشان بیجه قریزا دل جمعنا تایی براقه تماشوانه ما جمعنا خوشوه نخوشه تیرنکه دل بپاریزه یعنی ایشان مره چلو بمره جمعنا قریزا دل
1: من بس اوی کرو ماموسا سین ایشان سنگ هفه ایشان سنگ وقتا کچه بو برا ne ve gelo ne ve ya ya o konuya bername ki derece yani
0: ki dine tabii. Ben aul sen doğza beyaz krizat der bas.
1: Vece sin gemi de şey az şüphe edirim ne ve krizat duru be krizat der dedi ki.
0: Are.
1: Ji sedu doza ra via vece sedu doza gerek gorevi hişyar ve.
0: Are. Yani gerek mera
1: ya politika ulusal yani via aslında politika devlet yani.
0: Are.
1: Devlet ya bana gerek sistem aku teşkilat aku amade bkin. Dedi yani hamu devlet avi ya yetişki pir mühim yani. Aynı tiş bu meji risk kriza mejiji de okey.
0: Evji gele ki mühim.
1: Evji mühim kriza mejiji yani am devji ya felç. Evji kriza dif meji ya. Kalp krizi ya beyin krizi ya.
0: Evji
1: kriza dif kriza meji. Her duji gele ki navadi saata da çare seri vivin.
0: Are.
1: Evji. Her duji bir anje bir kevno andamara bek. Evji pirtişki mühim.
0: Eça aheri mühim. Merer hiç yar be.
1: Hiç yar.
0: Evji gele. Mamusam hat tabiya bername. Temaş ve neşe bine reziz em hat tabiya bername. Eser nave ve eser nave ho ez galaki spasiya hoş. Profesör Doktor Hakkı Şimşek redişinim. Profesör Doktor Hakkı Şimşek temaş ve neşe galaki mamusta ki binavu denge galaki jihatiye. Em gelekî wî ser navê nexweş em serkeftina wî em wî dibîzin. Ez wexta serkeftina te dibîzim, ez gelekî serbilindim mamosa. Herbin her sal mamosa. Herbin her sal. Temaş ve neşa binere aziz. Em her tim dibêjin çi? Em dibê tedaviya herî mezin, hezkirine, bê hezkirin nemîne, nav xêr û xweşiyê dibimîne, xatirê ve.

0: Temaşevan naziz, bernama me dest bir ki her roj gelek bajaran jimala telefon dili naha eme vaha beri xabidin metropole eme her an İstanbul'e lewe derici ki ki jimala telefon kiriye Vahdettin Özmer Tatiye. Abi Vahdettin, merhaba şitara.
1: Merhaba Sertavun.
0: Ko cordun beje merhaba çıko merhaba ya kuaş bulsa.
1: Merhaba merhaba.
0: Merhaba merhaba, tu sersana sarça anlat.
1: Ehlen ve sehlen.
0: Çava yapayım, tu başı inşallah.
1: Abaşı mersi, hey mi kama memleket aruza fırsamana ki.
0: Ya tu tayri garibi.
1: Aa, rostan.

0: Dijan zimanî pirtûk tên çapkirin. A çînî, B arabî, C fransızî, D îngilîzî.
1: İngilizce.
0: Her izede bu zaman İngilizce kitapten çapkırı. Kararı da evet, şıkkı D ya, İngilizce ya.
1: Evet.
0: Dedi beşe az zanımcı.
1: Evet.
0: Tamam. Ah, havalı mecbi bir havayı işaret girin şu an. Ne yapır samaya dediyan ki, derbarı gotuna kurdi dana. Lama şu an kurdi da gotu hılas nabı. Ne yapır? Bila bir manevi tişte çiye, ezi bir tapırsın. Dedi beşin gotuna, goşte gaya liber çavaya. Jibo çıtı gotun. A jibo tiştin eşkere. B jibo goşte xoş. C jibo tiştin vındabuyi. D jibo tiştin baha.
1: Gotun gaya liber çavaya.
0: Evet liber çavaya.
1: A şıkı çivu cevabı.
0: Jibo tiştin eşkere.
1: Evet jibo tiştin eşkere.
0: Kararta evvelse şıkı A'yı. A'ya Diyarbakır'ı. A'ya Pasur'ı.
1: Aya Ahmet'i.
0: Aya Ahmet'i. Kırarı tevhid edip beşi azanı.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Mecid olsa işaret gir. Malat ava.
1: Eşevam.
0: Emanet-i Kudu ben Davut Bekşi. Selam serçaman. Tamam. Şavar mı Davut Bekşi? Diyar Bekir'i. Megeri ya Malat ava ve Kudüs'te razı be Davut Bek. Pişti Davut Bekşi Diyar Bekir'i. Emi her evanı telefonu meyde düdgene İroji vaneti Salih Sağ Hatiye. Ape Salih merhaba.
2: Merhaba Ömer Faruk.
0: Oo çava yapayım.
2: Gelek fazla çay.
0: Vallahi hacı başım şükür. Süperim.
2: İnşallah hadi başı bir de.
0: Düşü süperi.
2: Ey süperim.
0: İru dengi de pır zelol de başa.
2: He?
0: İru dengi de pır zelol de.
2: He deyim haşa.
0: He İru dengi de haşa. Tu stran kilomant beji?
2: He?
0: Stranat beji?
2: Na.
0: Kilomant jino beji?
2: Na.
0: Berita jino beji?
2: Na.
0: Lavja jino beji? Are, idi çıma. Tiştek jino beji. Eri. İdi tutuş ne beş?
2: Na.
0: Eri ah. Letum masi tu xina olsa. Ke deman san tiştek ne beşe xorun tu.
2: Ne masi ne xoy? Gel hez masi yazık.
0: Masi vane derket ne?
2: Masi vane derti ne?
0: Ha derti. Ças ya ne hakiliyor vi?
2: Set benziye.
0: Sa Allah zede ya.
2: Set benzi tane van balı.
0: Allah hene ki zede.
2: Elen zam bu gerin set benzi dedin.
0: Sat benzi an hene ki zede ya. Giran abi.
2: Çok.
0: Hon çabat becinin nav tandırı da yan hamat için limali.
2: Na ida bina zeri çok tandı yana kevme faruk. Ida bina zeri. Dayga me beri mera tandırı da day gela xoşum.
0: Ah ah ida dem ne maşta.
2: Davizine fırın ida.
0: Ah da mal gut davizine fırın ida jdan kita guhari. Ma dengi de günahı mı atış dengi de?
2: Bari dayıka ama mera dani da sendiriye de da çok hoş mu?
0: Li bari o atış tek cevap. Vakti ku masi, yani heyle mi olsa etken. Vakti ku masi de peşinin, peşte ku masi de peşe servi jetken. O ha avake şor heye. Tekin o masi de heyle vaci olsa etken yanına.
2: Eri eri.
0: Olsa tam olup kaçtır mı?
2: Şorav.
0: Ha şorav, şorav. Vakti saat kaç.
2: Deri on da dikir.
0: Eri. Ha olsa kaçtır ciddi ben şuka.
2: Eri.
0: Tam ovi.
2: Eri tam ovi. Ne kaçtır.
0: Ne hami bahsa masi on bikin.
2: Tamam.
0: Le ev masi ha zede yani le heyle ma zede tuna. Bila be. Sözü işte yaparsın. Demeyeceğim kişan masi dama taluke hebe hua dine pıkhine. A. Orkinos B. Yunus C. Masiya Balon D. Sazan
2: Sazan
0: Sazan
2: Eh
0: Vakti ki vaha dıtırtsa Tahlikati be vaha duverime Embejin Fa dinapkhine
2: Ha tamam Balon
0: Balon Şıkka C'ye Tak bersi vaha guharan Tak deserde gu Sazan Naha tebeci balon
2: Eri
0: Tamam Kırartan ha balon
2: Eri
0: Sadıysa Tudu beci az zanım
2: Erzanım.
0: Her çıkarsa masaya balon ne dedi beci? Tut zani.
2: Erzanım ne ihtiyacı gerçekten?
0: Ve internet de falan? Hatiye ben çağırdım.
2: İnternet de da belki ciddi ama ne ihtiyacı gerçekten?
0: Şu internet, hem her dışta internet de da binin. Le tut işte hem bir rastı ne binin yani her dışta ser ekranına.
2: Eri.
0: Ah, ah. Tamam, bak şıkka C'ye masaya balon hem usta işaret edin. Bu samayı tutuyon derbarı halife yandına. Çar halifeyi mazın, çar halifeyi avul.
2: Tamam.
0: Ji çar halifeyan ki can ne hatiye şehit kirin? A. Hazreti Ebu Bekir B. Hazreti Ömer C. Hazreti Osman D. Hazreti Ali
2: Hazreti Ebu Bekir
0: Hazreti Ebu Bekir ne hatiye

0: Çita.
1: Çita.
0: Çita. Tu dibêjî az zonim?
1: Erê az zonim.
0: Şi qacê ye?
1: Erê.
0: Tamam. Piştî ben nume, nebe guhê xa bide stranê ko?
1: Erê, tamam.
0: Bersi o xa bu xa bibîne. Pırsa maya dediyon. Jivan timan ki jan beriya yendin hatiye ava kirin. A. Beşiktaş. B. Galatasaray. C. Fenerbahçe. D. Trabzonspor.
1: 1903'da az vakta gençmem ama Beşiktaş takımı mı, futbol takımı mı, Beşiktaş takımı mı avut kırın.
0: Eri.
1: Dıgırtın. Beşiktaş 1903'e, Galatasaray 1905'e, Fener 1907'ye, Trabzon uzanım.
0: Eri.
1: Erdim kay Beşiktaş.
0: Beşiktaş'a. Hazır naksadı size.
1: Ama az Diyarbakır takımı dedi ama bekar, vakta gençmem ama Beşiktaş'a.
0: Beşiktaş'a kendi. Eri. Yani şıkka A'yı Beşiktaş Bersi Vata'ya.
1: 1903'e.
0: Tamam, hazır naksadı size. Hemce olsa işaret ki, Marat Ava Gülistan Hanım.
1: Marat Ava Gülistan Hanım.
0: Serserim Sarçayma. Tamaşağını mı Gülistan Hanım şu got, ev sıtrana, gazala min, delala min, kone bavet de, çiğit de got. Got belki mahmer cibe, got belki çiğit cibe, nabere her duyandı ama got çiğit. Pişti Diyarbakır, emi herin muşe, Sadiye Balkaya hatıya. Sadiye Hanım.
2: Yok.
0: Alo, merhaba.
2: Merhaba, parça var.
0: Çavay Sadiye Hanım.
2: Başıntı çavani.
0: Valla hezci başım, elhamdülillah. Ev canı avul atıttı.
2: Taze temi terbize bernama tersirken ve inşallah bir devam kım.
0: Tahayyan hat seyir nekir bu bernama yama?
2: Hayyan ham kasir nekir bu
0: taze devam kım. Yok çava ya, sola kem bernama haya.
2: Usta ye ola.
0: Aha, dibi hem hem nas bikin.
2: Hem nas bikin.
0: Sadiye Hanım, tuş kudari be asti khaji, kudari muşi.
2: Ma asti khaji muşime, ubuka muşime, qiza muşime.
0: Ay, gerek ki başıcı kudari muşi, mesela bulanıqa, kope, vartoya, gümgüme.
2: Na muşi, na muşi da.
0: Ha, naber,
2: Nabe dura muşi, dura muşi.
0: Beri, gerek ki, 4 salı mıcı muşi darboz bu. Az, eri mi muşi kwan, az zaningi ha muşi alparslan haya, lügünde ajmanu ki.
2: Alparslan, vallahi ustayir.
0: Az 4 salı lübe darimam.
2: Ama emcim böyle de bir durum urakana.
0: Vallahi pırcay ki kwaşa. Ama tenet dışta kuşamı ne çu muşe?
2: Ne?
0: Evci mijovi demad keve arde, ev mij haftek rana be.
2: Olsa yaş kuşa sarma biraz zeydeye.
0: Yo sarma dışta ne be, hemen mij demad keve nasar şehri. Yo, keve nasar şehri
2: damak keve de renk
0: dertte. Eri vallahi ya, ev hemen mijo muşe kuşamı ne çu, sarma
2: yu jitsa. Ama bahar ayı kuş, ama bahar ayı kuş ve pencava ayı kuş.
0: Vakti ku vaha bahar te be, ki can kulikli muşe vaha verdi be, ku vaha pır meşhur en navdara.
2: ولا
0: لاله خوشه اه لاله نه اوسا لاله موشه ولا لاله خوشه
2: ربیسی خوشه
0: ربیس گرنگی
2: خوشه
0: اره تو ها وقتی کود بعد بهار تو چی چیایان و ها گیایان فلان برهفت که؟
2: ولد هنگی دچنه ای گنده مثلا ربیس با توکن گرنگ توکن
0: گرنگ؟ مثلا هیلو هم منده سیابو
2: منده
0: اوان همان اوانه
2: سوریاسک
0: Soruyoruz, gerek boşa.
2: Evet, güzel boşa.
0: Ooo, süper.
2: Pencere ne boşa.
0: Eri, Nasıl Adiye Hanım? Nezik ki, 8 dakika falan mı ya? 8, yani 9 dakika mı? Evet. 8, 9 dakika hiç 2 telefon mi cihanın?
2: Evet.
0: Nuh ame, pırsan işte bu pırsan.
2: İnşallah.
0: İnşallah tücbe her dünyacı bersi ve rast bidi. Hem navete benimisin. Roja iğne yani İrami pişke keşin. Hake navete der kebe jinav pişke. İrami saata dijital bidim.
2: İnşallah.
0: İnşallah bu her dünyacı bersi var rast bidi. Bila pırsam abi. Dibeyecin, zoru ki avul e peygamberime ki jana? A. Zeynep B. Kasım C. Fatma D. Abdullah
2: Peygamberime zoru ki avul.
0: Zoru ki avul.
2: Fatma buna fikrini hınaki düşünmüş müsün?
0: Ha hınaki bir fikir. Hınaki bir fikir. Tu taze hat ile zedeci ne etler ama hiç
2: de. İrami
0: pişkeci keşi vakti metuna. Eri.
2: Tamam.
0: Eri, eri.
2: Be Kasım.
0: Be Kasım. Ki tük kes kopya ne de ne olsa?
2: No, no.
0: Tük kes alikari ya tenek.
2: Tük kes alikari ya mutuna ya.
0: Kararat da ya ve şıkka beyi. Kasım. Evet. Tadık ot az zanım. Tamam. Mecbi olsa işaret. Bir samaya dudyon. Evci darbara araba yandana. Tebici step ne çiye? A. Lambaya arabaya. B. Egzoz C. Kaput D. Lastika yedek Çiye ev step ne? Çıtıştı.
2: Soru ya, hadi sadece mırav karip koni.
0: Cardı becim, step ne çiye?
2: Step ne?
0: Step ne? A. lambaya

0: E kinayet lazım niyet ji ber hebe. Gu niyet ber tine vaxta go tiş tiş tiş dili de tine bahsa berdan une berdan qat tine be. Ama jo jo aji jo niqaş vi tiş di got be u ya nay berdan.
1: Böyle şeyde. De jo razı be. Du sey de qema mai sey de.
0: Bele.
1: Ma bahsa hukme zawaja be wali jikir.
0: Bele ma bahsa wali jikir.
1: U ija reza waliyan. Ama be çen gotina.
0: Bele inşallah.
1: Ne bu mi hafta peşame bu kurahile her.
0: İnşallah Teala me ya bejin. Yani de seri de bahve. Me beri an hac got bav veliye mücbire.
1: Bele.
0: Kare be iznaviyet mezhebe şafii de dediğim bejin. Mezhebe hanefi de ne var ya? Mezhebe hanefi de bav jine veliye mücbire. Eri veliye disa de reza avul de bave.
1: Bele.
0: Veli le ne mücbire. Yani ne kub zori be haber ne kare. Ama mezhebe şafii de be haber kare.
1: Bele.
0: Be haber kare yani bir yani keça xwe bide. Bav. O du reji kalık bave bav. Ev ji veliye mücbire. Ev ji kare be haber disa torna xwe liyeki nikah.
1: Vakti bave ve nel deniye vefat kirebe. Ya ji bi sebep ki jvelitiye ketibe.
0: Jvelitiye ketibe nel hole be ne hazır be tünebe. Ve çağı dorte kalık yani. O tadi şartı ve mecburtiye jihaya mevanaji ayrıyeten bahsi. Çünkü zaman şey bu. Yani her zaman ne mücbire yani. De şartı normal de yani mücbirin vana. O pişti ve idi eğer vana tünebin idi birayış dev bave. Yani birayış dev baveti. De dure eğer birayış dev bave ji tünebe birayış bave. Yani diyava ne yekbe le bave vana yekbe. Birayış bave evti. O de dure ji kure birayış dev bave. Birayış bave ji tünebe İdi ku kure braj dev bave ha. Kure braj dev bave ku hebe.
1: Yani braz yewe.
0: Braz yewe. Hak yani. Ev ya dibe. Ku ev jitine be ija kure braj bave tene. İja ev te dorte dorte ev ya. Dure eger vana teftine bin henu dorte ap. Ape ku bave ve ev ape ve jdev bavkine.
1: Yani ap hem pişti vana te.
0: Pişti vana gşate. Pişti braya o zaroke braya te.
1: Braz.
0: Pişti ve pişti braz ya te. Yani idi ape jdev bave. O dudura ija ape jbave tene. Ev, ev te. O dudura ija kore ap. Dudura ija kore ape jdev bave. O ija ev tene be kore ape jbave tene. Abi bir şekli vaken reza kud asaba de miras ede. Te ay en veliti ji bir şekli vaha yek lpe yeki vihawi te. Vakti me maye yanna.
1: Valla dakika ki maye sayda yanna.
0: Da idi emviya ji bejin. Ji bu hatırı ku mesela yani şartı veli hene inşallah me veya dura şartı van veli ji bejin. Ji bu hatırı ku bav o bav ve bav. Ji bo xatirê ku kar weliyê mecbûr bin, ji bo kar bin bi zorê keça xwe bidin, yek jê gerek dijminantîke xuyanî di navan de tune be. Tu dî însan e, hal însan e, carna jê bav ji keça xwe bi şeklekî aciz dibe, kîn digre, gerek tişkî were xuyanî li ber çav tune be. O adûdiya gerekî ê ku pêra dizewicîne hinkûf be.
1: Wek hev bin.
0: Emsalê
1: hev bin.
0: Emsalê hev bin. Asisiya jî gerek mesela ew ya karibe mehrê bide. Eku mesela keça xopera zevcine gerek ki mehreji karbe bide. Vakta van şartan el cibin bizore nikare ve bide zevcan da. Çünkü vana haqi keçikine yani.
1: Böyle şeyden. Böyle. Xudeşu var azib ve muhatin davya beşrak ve müsaade ve mebkile meşe.
0: Meşkerem.
1: Böyle temaşevan u guhdarin heja emhatin davya beşekedin ya bernameya pırsen olik. İnşallah her hafta roja ine de saat çare pişti nimeja asır. لسر اکران انترنت کردیه امیل پیش بری وبن حتی نی برنامه کدن بمینند نوا خیر و خشیه ده امانتی خدا بن.

Bernama Ronia Evare ve Evare dise gelek mijar u mijaroke me her emel ser bipeyvin bisekini le me gotu bu hinek sohbet pirani stran jbo ve ke dise ve stran vare ser radyoye Deniz Toprak ve Beje Şemli.

Gotiye Slav ve Şan Xoş Xuşke, Gotiye Stranek Jujuan Hacu Hebe Abnave Can, Mubin Ser Radyo'ye eze geleke keyf xoş bibin birayi Hakan Jmereni Visan diye sersera, Serçava Xuşka Melike ji Gotiye ve Şan Xoş, Naha dire de emwa gohdari dikin Strane Warin Ser Radyo'ye, Diyari Hamu gohdarin TRT Kurdi Radyo'ye dikim, Auji Sersera Serçava, Naha ve Stranek Şugle, Dilan.

Kotiye silav ve şan xweş ve kare vardi se az u cirane xal hevdu kombune u medengi TRT Kurdî Radyo Vekiriye li Enkere li Göl başı em gohdariya ve dikin gellek nav nivisandiye de juan birim ser zibin gotiye az Ayser Arzu, Gizem, Hatice uyi havalek me edine jiro beştari me bu yaş ku adizanim ku naun li gel hevduru nuştine sohbeteke ber evariji Gelleke hoşa gotiye Cansu strana wara ser radyoye diyari hamu cirane kodikim. Emci strana wara ser radyoye diyari hamu gohdara dikin. Hozan diyar strana hoya derdi ser radyoye ve.

Kotiye Evar Baş ve Şan Xweş nal İstanbul'e de trafikye de mo godari dikin ez buhar. Strana wara ser radyo gotiye ez diyari hamu godara dikim ser sera ser çava. Jgeyni ve ji gotiye Evar Baş. Silav gotiye ji bo xelke urfa e rıha ye. Strana wara ser radyo ye berhene ki wabisa bir ritim be tevger be gotiye. Biraye İbrahim Kurt nevisan diye ser sera ser çava. Naha strana wara ser radyo ye şu hem diyari ve tevek adikin. Mem ararat ve bebeje mevano.

Kotiye Eyvar baş, weşan xweş, nihal Enqere ez ve gozari dikim Cumali Aydın, sütaneke ji heme hecî akke ve hebe, un bine ser radyo gotiye me geleke, kep xweş bibin, ser sera, ser çava, ji gheni ve ji İbrahim Halil Koparan gotiye, weşan xweş, sütane ve ser radyoye, diyari hamu gozara dikim, ser sera, ser çava, cuan hacu, ve bibeje Emina.